0: burada sediyor. Ve sediyor ki kadının sapa cuara çarpa tülyana minyutu. Sapa klika yupisur kaba kırta wangel kami.
1: Anladım.
2: Yalan yürüyün.
0: Ne ister ya? Lagun gel.